0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah klasikleri.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve işimize bakalım. Bugünkü programımıza ilk olarak Franz Schubert'in çalgıları kışkırtan Lied'leri ilham veriyor. Neden Schubert Lied'leri diyecek olursanız, kendisinin Lied sanatının en büyük ustası olduğunu söylemek yanlış olmayacak. 31 yıllık kısacık ömrüne 600'den fazla Lied sığdıran dostumuz Schubert bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş. Biz kendi aramızda sohbete dalmışken melodisine hepimizin aşina olduğu Schubert'in Ave Maria'sı kulaklarımıza ulaşmaya başlamış bile.

Anderson Roe piyano ikilisi Schubert'in Ave Maria'sını Franz Liszt'in düzenlemesinden seslendirdi. Liszt Schubert'i en şiirsel müzisyen olarak görürdü. Schubert'in müziğine karşı çok özel bir sevgisi vardı. Schubert'in iki büyük şarkı dizisi Winter Rise ve Schwanen Gesang'ın Liszt'in elinden çıkmış transkripsiyonları bu türün en olağanüstü örnekleridir. Liszt gezici bir virtüöz olarak dolaştığı yıllarda konser programlarının en sevilen bölümünü Schubert yiğitlerinin düzenlemelerine ayırırmış. Liszt'in solo piyano için çok çekici bir biçimde düzenlemiş olduğu piyanoya şarkı söyleten bu yiğitler Liszt zamanında da günümüzde de dinleyiciden her zaman büyük ilgi görmüştür.

Piyanist George Boley, Schubert'in en ünlü leitlerindendi. Forelle, Alabalık ve Der Müller und der Bach, Değirmenci ve Dere adlı leitleri Franz Liszt'in piyano düzenlemesinden seslendirdi. Schubert, Alabalık leitini daha sonra çok sevilen Alabalık Beşlisi'nde de kullanmıştı. Schubert'e hayranlık besleyen sadece Liszt değil, Gustav Mahler. Gustav Mahler de Schubert'e hayran ve ona saygı duruşu olarak bestecinin Ölüm ve Genç Kız adlı kuartetini Yaylı Çalgılar Orkestrası için düzenlemiş. Schubert tıpkı Alabalık Lied'inde olduğu gibi Matthias Claudius'un şiiri üzerine bestelediği Ölüm ve Genç Kız adlı Lied'ini de Yaylı Çalgılar Kuartetinin ikinci bölümünde kullanmış. Şimdi bu bölümü Mahler'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için yaptığı düzenlemeden dinleyelim.

Pavel Lyubomirov yönetimindeki Metamorphose String, oda müziği repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Ölüm ve Genç Kız adlı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünü Gustav Mahler'in düzenlemesinden seslendirdi.

François Salt kendi jenerasyonunun en etkileyici cellistleri arasında sayılıyor. Müzikal derinliği ve etkileyici tekniğiyle uluslararası alanda çok sayıda prestijli ödülü kucaklamış ünlü cellist. Farklı ses evrenlerine ilgi duyuyor. Böyle olunca da yolu müzik dünyasının büyücüsü olarak anılan akordiyoncu Vincent Pierani ile kesişiyor. Bu karşılaşmadan sonra iki sıra dışı müzikçi birlikte bambaşka ufuklara açılıyor. Bu birliktelikten önce 2010'da ilk albüm Doe görücüye çıkıyor. Ardından 2013 tarihli ikinci albüm Tranquillo. Yarattıkları özgün dille dinleyicilerini sınırların ötesine taşıyan ve müzik dünyasında kısa sürede sevilen ikiliyi müzik otoriteleri şu sözlerle övmeye başlıyor. Yeni bir dil doğdu. Aynı anda hem ışıl ışıl, hem kışkırtıcı, hem yürek yakan, hem de mutluluktan havalara uçuran.

Violoncelci François Salk, akordiyoncu Vincent Pierani, Stefan Grappelli'nin doğaçlamalara dayanan Romen temaları üzerine bir karışım, bir medley seslendirdi. Günümüzün en dikkat çeken violoncelcilerinden biri olan François Salk, sadece Vincent Pierani ile gerçekleştiği projelerde kendini göstermekle yetinmemiş, bambaşka bir topluluğu da var. Loco Cello. Müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı müzikçilerden oluşuyor bu topluluk. Violoncelci François Salk ve cazın yükselen yıldızı, gitarist, besteci ve şef Samuel Stroh, iki yaratıcı virtüözün karşılaşmasından doğan Loco Cello, çılgınlıktaki cello Orta Avrupa'nın caz, klasik, tango ve geleneksel müziğine yeni bir ışık tutmaya karar vermiş. Klasik müzik ve yaylı cazın kesiştiği noktada yeni bir estetik arayışında olan özgün dörtlü Loco Cello'da François Salk, Samuel Stroh dışında çingene caz gitaristi Adrian Moynar ve sadık yol arkadaşı kontrbasçı Jeremy Erringer'da yer alıyor. Loco Cello, zengin repertuarının yanı sıra geleneksel müzikten de ilham alarak Samuel Stroh'un bestelerin yanı sıra klasik eserlerin orijinal düzenlemelerinden oluşan yeni bir repertuar da sunuyor. Loco Cello'dan şimdi Samuel Stroh'un Tango Mio adlı bestesini dinleyeceğiz. İki gitar, bir cello ve kontrbasla oda müziğinin etrafında dönüp duran dört müzisyen birlikte nefes alıp verirken sanki yaylı çalgılar dörtlüsünde yeniden icat etmiş gibi çalıyor.

İki gitar, bir cello ve bir kontrbasın oluşturduğu Loco Cello grubundan Tango Mio adlı besteyi dinledik. Klasik müzik, caz ve dünya müziği arasında yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra çalgıların şarkısına veda etme zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Albüm Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
3: Merhaba, Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir programa daha başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu haftaki ilk bestecimiz duyarlı ve zarif müziğiyle Felix Mendelssohn. Mendelssohn 1809-1847 yılları arasında yaşamış bir Alman klasik müzik bestecisi. Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak da tanınır. Çok genç yaşında bestelediği eserlerle üne kavuşmuş bir bestecidir. Bestelerindeki lirizm ve şiirsellik ile yüreğimize dokunan, eserlerinde yaratıcı orkestra renkleri olan ve melodik coşkusu ile öne çıkan besteciyi, bu becerileri ve yeteneği tıpkı Mozart gibi en kapsamlı bestecilerden biri olarak müzik tarihine kabul ettirmiştir. Bugün ondan size mi majör 2 piyano için bestelediği konçertoyu dinletmek istiyorum. 1822-23-24 yılları arasında neredeyse hayatını adadığı piyanoya konçertolar yazmış besteci. Duygusal olarak tanımlayabileceğimiz türde romantik ezgiler içerir bu konçertolar. 13 yaşında bir ergen düşünün, o unutulmaz keman konçertosunu ve bu konçertoları yazsın. Ayrıca bu besteler büyük bir zeka, duygu, duyarlılık ve müzikalitenin ürünü olsun. Bunu tarif edecek kelime bulmakta zorlanabilirsiniz. 17 Ekim 1823'te bitirdiği bu ikili konçerto ilk kez 1824 yılında Berlin'de seslendirilmiş. Mendelssohn'a özgü tipik parlak, etkili ve büyülü yansıyan bu güzel konçertoyu ülkemizin en değerli ikililerinden Güher Süher Pekiner kardeşlerden dinleyelim istedim. Sir Neville Mariner Filarmonia Orkestrası'nı yönetecek. Eserlerindeki aydınlık ifadeye ve müziğe yansıyan görselliğine hayran olduğu Mendelssohn, belki sözsüz şarkılarıyla çok ünlü olmuştur. Ancak onun tüm bize yansıttığı ezgileri birer sözsüz şarkı gibidir. Dinleyiciyi yoğun bir duyarlılığa yönlendiren özelliklerini bu eserde de gözlemleyebiliyoruz. Canlı, bir o kadar da destansı havası var. Hüznünü bile yumuşacık yansıtır, insanın ruhunu okşar, yüreğine dokunur. Bana yaşam sevinci veriyor Mendelssohn. Pekiner kardeşlere gelince her seslendirdikleri eserde olduğu gibi bestecinin hakkını veren bir yoruma ulaşmışlar. Dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Carl Reinecke. Besteci Mendelssohn'un demin dinlediğimiz konçertosunu bestelediği yılda, yani 1824 yılında Hamburg'da doğmuş bir romantik dönem bestecisi. Mendelssohn ve Robert Clara Schumann ikilisinin özellikle dikkatini çekmiş. Liszt, kızı Cosima'ya piyano öğretmeni olarak seçtiği Reinecke'nin müziğini çok güzel, zarif, uzun soluklu ve lirik olarak tanımlamış. Gerçekten de dinlediğinizde size de hem akıcı, hem büyülü, hem destansı bir yansıma ile gelecek onun müziği. Klasik tarzdan hiç ödün vermemiş bir bestecidir. Dinleyeceğimiz dört fantezimiz var. Piyano ve klarnet için yazılmış, uçucu melodiler içeren dengeli ve sıcak parçalar bunlar. Zarif ve dinleyiciyi hoşluklara davet eden bir tarzı var bestecinin. Reinecke'nin sıcak, uçucu, zarif, melodik ve hülyalı dört fantezisini klarnetist Paul Meyer ve piyanist Eric Lesage seslendiriyor. Dinliyoruz.

Birazdan dinleyeceğimiz bestecimiz de incelikli, zarif ve duygulu eserlerin bestecisi Charles Gounod. Onun Fransız zarafetiyle yarattığı Romeo Juliet operasından aşkı anlatan bir aryada tenor Jonas Kaufmann hafif koyu dolgun sesiyle can vermiş bu güzel müziği dinleyelim.

0: Korsan Klasik.
1: Beethoven'dan bir istek var. Dinleyeceğimiz eser Do minör opus 1, 3 sayılı trio. Beethoven'ın 1794-95 yılları arasında yazdığı, sonradan opus 1 adı altında toplanan 3 triosundan sonuncusu. İlk seslendirilişi Prens Lichnowsky'nin huzurunda yapılmış. Bence işlerinde en güzeli 3 numaralı olanı. Eleştirmenler içinde senfonik bulgular olduğunu yazmışlar. Genç Beethoven'ın gelecekte nasıl bir besteci olacağının göstergesi çok rafine, incelikli ve güçlü bir eserdir. Daha önce dinlememiş olanlarınızın beğeneceğine inanıyorum. Zira Beethoven'ın oda müziği orkestra eserlerinden çok farklı bir yapıya sahip. Sıcacık duygulu ama bir o kadar da güçlü. Aynı bestecinin karakteri gibi. Dinleyiciye oda müziğini sevdiren bir bestedir. Beethoven, gönlümüzün sultanlarından, hırçın, bazen kavgacı ama içten içe sevgi dolu bir kişilik, çok özel ve güzel. Mozart trio seslendiriyor, dinliyoruz efendim.

Bize genelde ilk akla gelen eseriyle anılan, ancak bunun yanı sıra başka güzelliklere de imzasını atmış bir bestecidir. Bugünkü eserimiz bestecinin ikinci Alezyen Süiti. Bize 1838-1875 tarihleri arasında yaşamış, yani doğmuş, üretmiş ve gencecik yaşında göçüp gitmiş bir dahi çocuk. Müzik yeteneğini annesi fark etmiş, birçok değerli müzisyen ona ders vermek için yarışmış, hatta Gounod'un emekli olmaktan vazgeçtiği bile söylenir. 10 yaşında girdiği konservatuvarı birincilikle bitirmiş. Bizler daha önümüzü arkamızı tam ayırt edemezken o tıpkı diğer dahi besteciler gibi 17 yaşında ilk senfonisini yazmış. Meslektaşları arasında çok önemsenmiş, çok erken şöhreti yakalamış. Ancak bir süre sonra karamsarlığa düşüp bazı operalarını yaptığı da söyleniyor. Müzik yeteneğinin yanı sıra 20'li yaşlarda beste alanında da dahi olduğu anlaşılan bize, değişik şeyler yapmak ile yapmamak arasında gidip gelmiş, çok az kişiden etkilenmiş, çok kişiyi etkilemiş bir besteci. İsminde Türkçe bir anlam gizlidir. Ben bunu hoş bir espri olarak kabul ederim. George Bize, dinleyicilere olan Bize, eserleriyle değişik anlar ve haletler yaratmış, yaşatmış bir bestecidir. Yaşadığı duygulardan yola çıkarak, ki bu duyguları gencecik yaşında Brahms'ta yaşamış, erken yaşta edinilen şöhretin gencecik omuzlara ne denli ağır bir yük yüklediğini anlamak, yaşamımda gençlere ve onların sorunlarına bakış açımı değiştirmiştir. Bestecinin birinci senfonisinin bazı motifleri onun L'Alezyen Süitlerinde ve Carmen'de kullanılmış. Bize L'Alezyen Süitlerini Alphonse Daudet'in bir oyunu için sahne müziği olarak bestelemiş, ancak o dönem hiç ilgi görmemiş. 1872 yazında günlerce boş sahnelerde sergilenmiş, nihayetinde Bize müziği tiyatronun dışına taşımaya karar vermiş. Onu orkestra için uygun hale getirerek 4 bölümlük konser süitini ortaya çıkarmış. Bu süit çok sevilince onun ölümünden sonra arkadaşı Ernest Giraud başka 4 parçayı derleyerek ikinci suiti çıkarıyor ve bu da çok seviliyor. Bana sorarsanız çok zarif bir eser, onun lirizm ve dinamizmini çok net ortaya koyuyor. Çok sevilen bir son bölüm var eserde, ancak ikinci bölümde duyacağınız saksafon solo çok etkileyici ve belirleyicidir. Zariftir, incedir, aynı zamanda canlı bir ritmi vardır. Herbert von Karajan, Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz ünlü soprano Cecilia Bartoli'nin seslendirdiği bir Bellini şarkısına. Adı Vanne o Rosa Fortunata. Bartoli'ye piyanoda James Levine eşlik ediyor. Bakın ne güzel bir seslendirme, ne güzel bir şarkı. Dinliyoruz efendim.

0: başka yaptığı bir uyarlamaya sıkışmış bestecimiz ise Vaughan Williams. Akıllarda Greensleeves uyarlamasıyla yer etmiş. İngiliz besteciyi araştırdığınızda çok güzel eserlerine ulaşabiliyorsunuz. Size çok anlamlı bir eser seçtim bugün. Müziğe serenat. Vernon Handley, Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim. Bursa'nın Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

0: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns tüm konçertoları Yeni Yetenekler edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns tüm konçertoları Yeni Yetenekler edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Divertimento.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

0: Füsun Özgüç, saat 16'ya dek birlikteyiz.
1: Su başında durmuşuz, Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'la benim. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'la bana. Su başında durmuşuz, Çınar'la ben, bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'la benim, bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, bir de kediye. Su başında durmuşuz, Çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'ın, benim, kedinin, bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz, Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra Çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak, sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz, Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin, Çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

0: Likya dede. Likya dede. Ben geldim.
1: Küçük hanım, bir şey mi istediniz benden?
0: Uykum yok Likya dede. Bana hikaye anlatır mısın? Ama bu sefer bilmediğim bir hikaye olsun.
1: Bilmediğim bir hikaye.
0: Devler ve cüceler olmasın. Prenses ve krallar da. Sonra cadıları da istemiyorum. Tavşanlı masaldan da sıkıldım. Senin bildiğin, benim bilmediğim bir hikaye anlat.
1: Bir kadın ve bir adama ait, başı ve sonu belli olmayan bir hikaye anlatabilirim. İster misiniz küçük hanım?
0: İsterim. Ama neden hikayenin başı yok?
1: Bilmiyorum da ondan.
0: Neden bilmiyorsun? Unuttun mu yoksa?
1: Çünkü bu hikaye başlarken ben yoktum.
0: Peki hikayenin sonu neden yok?
1: Hikayenin sonunda da ben olmayacağım.
0: Üzülme, hikayenin sonunu belki de ben bulurum.
1: Tamam, o zaman başlıyorum. Ancak bir şartım var.
0: Nedir o?
1: Bu hikayenin hem bir sürü hem de tek bir adı var. Hikayenin sonunda adını da sen bulmalısın.
0: Bu hikaye bir bilmece gibi. Bilmeceleri bilirsem hikayenin adını da bulabilirim. Ne güzel. Hadi başla Likya dede.
2: O zaman gel otur yanıma. Bir benden bak içeri, geçeni gör. Bir kendinden bak dışarı, geleni gör. Bu yüce yapı içinde bir neredesin onu gör. Bir varmış, bir yok imiş. Aslında var bildiğin bile bir zamanlar yok imiş. Her şeyden, herkesten önce ismin kimse bilmez, cismin kimse anmaz bir kadın var imiş.

Merhaba. Size bir masalımız var bugün. Müzikli bir masal bu. Adı Peter'le Kurt. Kahramanlarımızı orkestranın çeşitli çalgıları canlandıracak. Peter'i yaylı çalgılar...

zamanlar Peter diye bir çocuk varmış. Peter'le dedesi taştan yüksek bir duvarla çevrili bir bahçenin içindeki küçük kulübelerinde otururlarmış. Duvarın dışında bir çayır varmış, ortasında bir göl, bir de kocaman ağaç. Çayırın ötesinde de derin, karanlık, uçsuz bucaksız bir orman uzanırmış. Pırıl pırıl bir günde Peter bahçe kapısını açıp yemyeşil çayıra çıkmış.

O kocaman ağaç var ya, onun bir dalında Peter'in dostu kuş duruyormuş. Aman aman ne güzel hava bugün diye şakıyormuş kuş keyifle.

Tam o sırada bahçeden paytak bir ördek çıkıvermiş. Pek keyifliymiş ördek. Peter bahçe kapısını açık bıraktı diye. Ben de şu gölde bir güzel yüzeyim bari demiş kendi kendine.

kuş ördeği görünce ağaçtan iniyor, onun yanı başına çime konuyor. "Ne biçim kuşsun be sen?" diyor ona. "Uçmayı bile bilmiyorsun." Bunun üstüne ördek, "Ya sen ne biçim kuşsun? Sen de yüzmeyi bilmiyorsun," diyor. Der demez de hop göle dalıveriyor. Sendin bendim diye hırlaşıp duruyorlar. Ördek gölde yüzüyor, kuş da kıyıda sıçrıyor peşinden.

onlar hırlaşa dursunlar bakalım diye düşünüyormuş kedi. Ben hele şu kuşu bir yakalayayım. Hiç sezdirmeden usul usul yaklaşmış. Aman diye haykırıyor Peter. Kuş fırlayıp gidiyor ağacın bir dalına. Ördek öfkeli öfkeli söyleniyor kediye. Gölün ortasından tabii.

Kedi ağacın çevresinde dönüyor dolaşıyor. Aman değer mi sanki diyor kendi kendine. Ben ağacın tepesine çıkana kadar kuş uçar gider. İşte o anda Peter'in dedesi çıkmış evden. Pek öfkeliymiş dede. Peter çayıra çıktı diye. Çok tehlikeli bir yerdir oğlum burası demiş. Ya şimdi ormandan bir kurt çıka gelse? Ne yaparsın?

Ama Peter dedesinin sözlerine kulak asmamış. Onun gibi yiğit çocuklar kurttan korkar mı hiç? Bunun üstüne dedesi de kolundan tuttuğu gibi Peter'i bahçeye sokmuş, kapıyı da üstüne sürgülemiş. Peter bahçeden içeri adımını atar atmaz gerçekten de ormandan kocaman bir kurt görünmüş.

Ördek de bir telaş, bir telaş. Ne yapacağını şaşırıyor ördek. Gölden dışarı atıveriyor kendini ama o istediği kadar hızlı koşsun, kurttan kaçamıyor. Kurt yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor, yetişiyor ördeğe. Onu yakalıyor.

Of, bakalım o sırada bizimkiler ne durumdalar. Kedi ağacın bir dalına tünemiş. Kuş o da başka bir dalda. Kediden birazcık uzakta tabii. Kurt ağacın çevresinde dört dönüyor ve aç gözlerle onları süzüyor.

Bu arada Peter kılı bile kıpırdamadan sürgülü bahçe kapısının ardında duruyor. Olup biteni izliyormuş. Hemen eve koşuyor. Sağlam bir ip getiriyor. Bahçe duvarının üstüne tırmanıyor. Kurdun çevresinde döndüğü ağaç var ya. İşte onun dallarından biri duvarın üstüne uzanıyormuş. Peter bu dala tutunuyor. Oradan ağaca çekiveriyor kendini. Sonra kuşa diyor ki, sen şimdi aşağı in, kurdun başının etrafında kanat çırp ama gözünü dört aç, yakalamasın seni. Kuşun kanatları kurdun başına değecekmiş neredeyse. Öfkeli kurt bir o yana saldırıyormuş, bir bu yana.

Kuş bir kızdırmış, bir kızdırmış kurdu. Kurt onu yakalamak istiyor ama nafile. Kuş kurnaz. Saldırmış saldırmış durmuş. Kılına bile dokunamamış. Bu arada Peter ipten bir kement yapıyor. Kemendi ağaçtan usulca aşağı doğru sallandırıyor.

sezdirmeden kurdun kuyruğuna geçirip var gücüyle çekmeye başlıyor. Yakalandığını anlayan kurt deli gibi çırpınıp kurtulmaya çabalarmış.

Ama Peter ipin öbür ucunu ağaca bağlamış bir kere. Onun için kurt ipi ne kadar çok çekse kuyruk da o kadar sıkışıyormuş. Derken ormandan avcılar çıka gelmiş. Çoktan kurdun izindeymişler. Bir yandan da ateş ediyorlarmış.

Peter hemen ağacın tepesinden, durun ateş etmeyin artık, gerek yok ki diye bağırmış. Biz kurdu yakaladık bile, kuşla ben. Hadi yardım edin de şunu hayvanat bahçesine götürelim. Ya işte böyle. O ne muhteşem zafer alayı, düşünün bir kere. En önde Peter, arkasında avcılar, yanlarında kurt, geri safta da dede ile kedi. Dede sürekli homur homur, başını sallayıp duruyor. İyi güzel ama ya Peter kurdu yakalamamış olsaydı? O zaman ne olacaktı? Ha? Tepelerinde de kuş. Bir keyif, bir keyif kuşta. Bize bakın bize diye şakıyormuş kuş. Bakın bize ne yakaladık? Peter'le ben yakaladık. Bir de şimdi iyice kulak verirseniz ördeğin sesini duyacaksınız. Kurdun karnından. Çünkü kurt aceleyle çiğnemeden yutmuş onu. Diri diri.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Orhan Tanrılı Huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Haziran ayında Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Albüm Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Berlin Classics tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Albümde Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde genç piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Albümde Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev, Saint-Saëns'ın hangi eserini seslendirmiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından bir dinleyicimize Camille Saint-Saëns Tüm Konçertoları Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albümün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik Radyo'da yeni bir Notaların Dili programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk bestecimiz üretkenliği, verimliliği, güzel melodileriyle beni hep yaşamın içinde tutan kızıl saçlı, koca yürekli papaz Vivaldi. Vivaldi bize müziğiyle çok şey anlatmış ve onu dinleyenleri kendi kapasitelerine göre eğitmiş bir besteci diye değerlendiririm. 4 Mart 1678'de dünyaya gelen besteci, yaşadığı süre içinde her anlamda çok çeşitli enstrümanlar için eserler bestelemiş, iyi bir kemancı da aynı zamanda. Size çok keyifli bir obua konçertosu getirdim. Birazdan dinleyeceğimiz eser sizi alıp yaşamın içine salıverecek. Vivaldi'nin tatlı bir telaşı ve hoş salınımlı bir tekrarı var. Aynen yankı gibi bir kuvvetli bir derinden yansır. Ezgileri çok melodiktir. Siz de hissedersiniz bunu dinlerken. Vivaldi tüm ezgilerinde sanki müziği detayı ile resmeder. Onun müziği doğanın insandaki sureti sanki. Onda uyandırdığı duygular ve anlamı yansıtıyor bize. Vivaldi'nin en belirgin özelliği ise ezgilerin süslenerek bize aktarıldığı bölümler yazması. Notaların gideceği yönü biliyorsunuz ama nasıl süsleneceğini merak ediyorsunuz. Ne şekle girmiş acaba gibilerinden sorular soruyorsunuz kendinize. Çok zarif ve güzel buluyorum ben bu konçertoları. Heyecanlanıyor ve tüm hücrelerimle dinliyorum. Vivaldi cazibesini ezgilerin çeşitliliğinden almış. Sizi cezbeder ve dikkatinizi salt notalara verirsiniz. Obua için yazdığı 450 eser sayılı Do majör konçerto, enstrümanı öne çıkaran, değerini fark ettiren bir üslupta. Sanki yansıttığı gücü, dinamiği, heyecanı ve estetiği daha olgun. Bir başka deyişle yaşanmışlığın dışa vurumu gibi. Tüm bölümlerinde anlatan, paylaşan, yankılanan, hikayesini toparlayan, kavrayan, heyecanlı ve bıcır bıcır bir beste. Eseri bize usta oboist Albrecht Mayer seslendiriyor. Özellikle ikinci bölümdeki yansımasına bayılacaksınız. Üçüncü bölümde fagotla tatlı bir sohbet dikkatinizi çekebilir. Ona eşlik eden grup ise I Musici di Roma. Dinliyoruz efendim.

İkinci eserimizi insana değer veren, müziğiyle insanı iyileştiren, paylaşımda saygılı ve adil bir kişi olan Mozart'tan seçtim. Mozart'ı dinlediğinizde her şeye rağmen tüm zorluklarına, aykırılıklarına karşın yaşama güzel bakmak mümkündür. Bunu hissedersiniz. Yılmak nedir, karşı koymak nedir, bunu anlarsınız. Öyle değerlidir bu ezgiler. Onun erken dönem senfonilerinden bir örnekle geleceğiz kulaklarınıza. Eserimiz 55 sayılı senfoni. Daha o zamanlar köhe sayısı yok, aplikasyonlar var. O nedenle yani 214 aplikasyon numarası. Dinamik, güçlü, genç bir stili var. Bunlarla beraber içinde hem coşku hem başkaldırı barındırıyor. Ancak hiç umutsuz değil gibi de hissettiriyor. Eseri Mozart bilimci diyebileceğim çok erken kaybettiğimiz Christopher Hogwood idaresinde The Academy of Ancient Music seslendiriyor. Hogwood bana Mozart'ı en baştan tekrar tanıtmış insandır. Dinliyoruz efendim.

Birazdan eserini dinleyeceğimiz besteci Adagio'su ile Unutulmazlar arasına giren Albinoni. Çok kişilikli bir müziği vardır. Daha ilk notadan bestecisini tanıyabileceğiniz eserler bırakmış ardında. Venedikli Albinoni zarif, melodik, biraz hüzünlü, ağırbaşlı ama hiç de ağdalı ve abartılı olmayan bir tarza sahip. Dinlerken insana iyi gelir. Eserimiz Opus 2, 6 numaralı, sol minör, Sinfonia a 5.

geliyoruz benim büyücü diye tanımladığım Macar besteci Franz Liszt'e. Yaşamındaki iniş çıkışlar belki onu popüler yapmış olabilir ama o besteleriyle de çok zengin yansımayı bilmiştir. Onun gösterişli, karizmatik, övülmeye ve yüceltilmeye aç güçlü yapısı ile karşıtı, çocuksu yanı ve yaşamının sonuna doğru olgunluk dönemindeki yaşam anlayışı beni hep etkilemiş, yol gösterici olmuştur. Bir insanın yaşamın içinde nereden nereye gelebileceğinin göstergelerinden bir tanesi Liszt benim için. Bugün size onun bir piyano sonatını getirdim. Hayatına adadığı enstrüman piyanoyu nasıl kullanmış, nasıl tınısını renklendirip zenginleştirmiş, kendince bu çalgının tüm kapasitesini, büyüsünü dinleyiciye aktarmaya çalışmış. Bunu gözlemleyebileceğimiz bir eser. Chopin için piyano tekniğini tamamen özgür kılmıştır denebilirse, Liszt için de tüm bu yeni özgürlüğü Avrupa kıtasına yaymıştı denilebilir. Liszt piyanoyu kullanışıyla dinleyiciyi şaşırtabilir, hayrete düşürerek kendine hayran bırakır. İşte gene öyle bir si minör tonda sonat dinliyoruz. Bana Mozart, Beethoven, Schubert ve Liszt'in müziğinin inceliklerini öğreten piyanist Alfred Brendel seslendiriyor.

0: Borusan Klasik.
1: Macaristan'dan İspanya'ya geçiyor ve İspanya'nın popüler şarkılarına kulak veriyoruz. Düşünürsek her ülke insanı, kendi doğası, tabiat anlamında söylüyorum bunu, kendi yöresi, kendi yapısı ve gelenek göreneklerine göre beste yapıyor. Dinlediğinizde belki bestecisini bilemiyorsunuz ama ülkesini tahmin edebiliyorsunuz. Hele bazıları var ki aynen İspanya gibi hemen kendini belli ediverir. Manuel de Falla da bu bestecilerden biri. Canciones Populares Españolas, Gözde İspanyol Ezgileri adlı eser, romantik, gizemli, hülyalı, kıvrak ve işveli. Bir o kadar da tutkulu ve ateşli ezgilerde İspanya'yı anlatıyor. Ben çok seviyorum. Bir dolu farklı düşler kuruyorum her dinlediğimde. Bakalım size nasıl gelecek. Manuel de Falla 1876-1946 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İspanyol klasik müzik bestecisi. Isaac Albeniz, Enrique Granados ve Joaquin Turina ile birlikte İspanya'nın sahip olduğu 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran en önemli ve değerli bestecilerden biridir. Müzikte ilk dersleri büyük babası ve annesinden alan Manuel de Falla, ileri zamanlarda iyi bir piyanist olarak öne çıkmış, ödüller almıştır. Bir dönem Endülüs flamenkosuna çok ilgi duyduğu bestelerinde bariz belli olmaktadır. Bu da ona kendine özgü bir müzik geliştirip tanınmasını sağlamıştır. Hemen anlaşılır Manuel de Falla müziği, o denli karakteristiktir. Dinleyeceğimiz eser İspanya'nın değişik bölgelerinden folklorik öğelerin müziğe taşındığı piyano için bestelenmiş. Falla'nın en ünlü, en sevilen eserlerinin başında geliyor. Eser 1914 yılında tamamlanmış. 7 bölümü var. El Paño Moruno, Seguidilla Murciana, Asturiana, Iota, Nana, Canción ve Polo. Piyano için yazılmış olan bu eserin trompet uyarlamasını getirdim size. Trompet ve anlatan, yönlendiren, peşine takıp götüren tınısıyla biz de takılıyoruz Alison Balsam'ın peşine. Biraz da Endülüs'teyiz. Alison Balsam'a Edward Gardner yönetiminde Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Ben atları çok severim. Zariftirler, çekicidirler, özgürce baş kaldırabilirler, başlarına buyruk olabilirler, pek güzeldirler, seyretmesi çok etkileyicidir. Anlatacak hikayesi olan paylaşımcı, eserin sonunda tüm ana fikri yansıtan bir toparlayıcılığa sahip müziğini sevdiğimiz Haydn'ın bir yaylı kuartetini getirdim size. Adı Bininci. Tüm eserin içinde bu güzel varlığın yürüyüş biçimlerini betimleyen kah adeta, kah tırıs, kah rahvan, kah dört nala bir atın nal seslerini duyabileceğiniz bir kuartet. 1793'te bestelenmiş ve Kont Anton Aponyi'ye ithaf edilmiş. Haydn'ın bu sürprizli eserini bize Amadeus Kuartet seslendiriyor. Dinliyoruz efendim. Çalındığında bedenimde hissettiğim ve ruhuma iyi gelen eserlerden biri de Vivaldi'nin Guguk Kuşu adı da verilen 335 eser sayılı La Majör Keman Konçertosu. Bestecilerin eserlerinde doğanın bize yansımasını pek seviyorum ben. Demin Haydn'da bir atın nal seslerini duyarken, şimdi de Vivaldi'nin doğanın içinden bize seslenen Guguk Kuşu'nu dinleyeceğiz. Eseri bize seslendirecek kemancı Andrew Manzi, İngiliz bir şef ve kemancı. Barok dönem dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. Bu eserde şefimiz ise olağanüstü yorumlarıyla size tanıttığım gene bir İngiliz, Christopher Hawkwood. Orkestra ise Academy of Ancient Music. Dinliyoruz efendim.

programın son eseri Bach'ın 3. Orkestra süvetinden en sevilen bölümü olan Air on the G String. Sir Neville Mariner, Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bursan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka Notaların Dili programında buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Bir varmış, bir yokmuş diye başlamaz mı masallar? Mişler, gibiymişler, işler, güçler, diler, değler, dağlar da eklenince uzar da uzar masallarda yeni yeni uydurmalar. Madem adet böyle, biz de öyle yapacağız o zaman. Bu masalımızdaki şehrin adı Egoistan.

Kimilerinde yok bile var, kimilerinde var bile yok burada. Ayna ayna söyle bana, gerisini ayna biliyor ya. Sensin diyecek en güzel, sensin en iyi ve de özel. O zaman güzelsin diyen ayna uygun, diğerlerine kim baksa mahzun. Aynalar burada yapılmış, sırlarına para çakılmış. Bu masalda egoistan da kendini izler, egosunu besler insanlar. İnsanlığını gizler, bencilliklerini gösterirlermiş hiç çekinmeden. Benlerin hükümdarlığında kendilerini kandırır durur, birbirlerine bir şeyler yutturur, uyumaz ama uyutur. En önemlisi unutmaz ama unuttururlarmış.

Varsa da ver bana, yoksa da bana. Ne kaldı sende? Kalanı da ver bana. Bende olmayan tek şey vardı. O da yoktu. Artık yok da var bende. Masalın tamamı böyle. Yani bitti böyle anlamlı bir yerde. Onlar ermiş muradına. Biz yeni masallar anlatmaya